0: hayda.
1: Dost.
2: Zare düş oldum.
3: EU Radio. EU Radio. Entertaining Europe.

yine evet dese, atlayıp Mercedes'e, bir boğaz sefası vesaire vesaire boş verse.